0: Kar na men kang, jie ri che ri me kyang. Ki ge lu sim di tang le, di ne tu gul xiu. Par na men kang, men ba sang bu ngak sang.
1: Dari yi nye de ya, jio tun zong di, ta chi bian xie ne ge guo di yin.
2: Zong ar di, ta ri cheng lu ne yin la. Cheng lu ne si ne, ngan zu ka gyun ge.
3: Ta tiri yin di ru, pe su ar di be ge, su gyun ge, mik se ki jie jio, yok juu si. Ta nang du yin ka xie ji da, di ne.
4: Zong di, ta lo zhe ne ge dak juu si zi, ta tanda lo zhe ne du mang bu yu zang, an zhe ge guo zi, rak zang si.
0: Long ki, chen bu la gu ru we, nying dam ki rue mo. Le zhen di gu ne, gu ni di di tang tang yong ar mu.
5: Zang la gu be di tang di, ni me re la zhong da qi, kang xin yi ge song wang na, lu bu dui dang yong mi re.
6: Bong bu yu, ge bu yu, la bu yu, gang bu yu,
5: zhong da qi, sen bu ki, lu bu di.
0: Tanda, kirang ki sen shiba di ni, pyeon jeong longqing nian qing li kong, pyeo ge longqing ki,